FM.

FM.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Keep it locked for Fresh Dance FM

0: Çelebi. Retro Express. Bu cumartesi ve her cumartesi dünyanın en eğlenceli adası Coco Bongo'da. Rezervasyon 0533 828 22 22. Blok 3 konseri 11 Temmuz cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Cençapı Market'te Boğay, Boş Easy Aquata Q25, yüksek basınçlı yıkama makinesi, Oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.000

0: Özden'le Arkın Colony Hotel'de. Bir güldün beni geri döndürdün. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be
1: with you. Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le
2: evinize gençleştirin. Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set ve natürel orta sehpa 7499 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.

Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Wake up. Set your clock and keep your radio locked.
5: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
4: It's Dance FM Morning. The

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. Geçmişten günümüz hitlerine uzanan bu müzik yolculuğunda adanın iki duayen DJ'i kabinde. Barış Bulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Retro Express.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Tilki. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Dance FM covers your passion. Covers your passion. Your lifestyle. And your music on one station. Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Really?

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

FM.

0: Konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne...

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.700

0: Summer Ball. Afternoon Hit
1: Mix with Aykut. In the Dark ve Selena Gomez Dance FM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Şimdi Robin Schulz Dance FM'de World Gone Wild.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, After'ın ritmix'te. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yeni saatin açılışını Dracula ile yaptık. Bu kez Calvin Harris ve Jazzy ile devam ediyoruz. Satisfy.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Taylor Swift konuğumuz oldu bu kez İsveç'ten. Zara Larsson uzun zamandır parçası playlistimizde. Midnight Sun'la şimdi Dance FM'de.

Başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Bakalım önümüzdeki günlerde yükselişte olacak mı? Dance FM'de Been a Minute'le devam ediyoruz. Leanne şimdi bize eşlik ediyor.

0: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

teknoloji ve iş dünyasındaki son trendleri merak ediyorsanız Dünya Trendleri Podcast'i şu anda energyplay.com'da sizi bekliyor. Birçok farklı içerik, birçok farklı podcast yine uygulamamızda sizlerle buluşuyor. Uygulamamızı Google Play'den, Apple Store'dan yine akıllı cihazınıza indirebilirsiniz. Podcast'lerimizi dilediğiniz zamanda yeniden tekrar dinleme şansınız var. BB Rex'e konuğumuz oluyor. Dance FM'de One Day.

Carpenter dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Yeni saatte de yine enerjimiz yerinde olacak. Sensei bu kez Dance FM'de konuğumuz oluyor. Break Sweet şimdi Dance FM'de.

0: Mix. Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Apple.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece

0: bilirsiniz. Oh. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
3: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
6: The new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Aykut.
1: The Dead Dance ve Lady Gaga Dance FM'de dinledik. Hepinize bir kez daha keyifli dakikalar. Cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. The Kid Laroi bu kez konuğumuz oluyor. Girls şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Mr. Iyazi dinledik, Lambo'yla bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez Shakira Dünya Kupası'na damgasını vurdu parçasıyla ve yanında Burna Boy'la birlikte 2026 Dünya Kupası'nın resmi parçası Die Die şimdiden

0: this.
1: Reklam.
2: Tan Taşlı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

Gişeler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. Geçmişten günümüz hitlerine uzanan bu müzik yolculuğunda Adana'nın iki duayen DJ'i kabinde. Barış Bulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Retro Express.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'la Dance FM'de bizimle buluştu. Unutmayın, birazdan Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Hepinize güzel bir cuma akşamı, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi saat 13'te ben Aykut Balcı yine mikrofonda olacağım. Ben giderken Joel Corey ve The Ocean şimdi bize eşlik ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Tarihler 10 Temmuz Cuma akşamına doğru ilerlediğimiz o anlarda yeniden buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta sonu daha geldi çattı. O yüzden modumuz, enerjimiz her zamanki gibi yüksek. Sizlerle buluşturacağım birçok konu var. Hepsini bugün burada konuşuyor olacağız.

0: FM.
1: Please

0: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Beyoncé hayranlarını 4 Temmuz sürpriziyle sevindirdi. 44 yaşındaki süperstar 2 yıllık sessizliğini bozarak Morning Dev adlı yeni şarkısını hiçbir ön duyuru yapmadan yayınladı. Şarkı 4 Eylül 2006'da çıkan ve kariyerinin en önemli albümlerinden biri olarak gösterilen Birthday albümünün 20. yılı özel baskısında yer alacak. Yeni sürüm hem albümün çıkışının 20. yılını hem de Beyoncé'nin doğum gününü kutlamak amacıyla 4 Eylül'de dinleyicilerle buluşacak. Yaklaşık 4 dakika uzunluğundaki Morning'de Beyoncé'nin yanı sıra Pharrell Williams, The Dream ve Darius Dixon tarafından yazılmış. Prodüksiyonunda ise Beyoncé ile Pharrell Williams birlikte çalışmış. Şarkıyla birlikte yayınlanan siyah beyaz söz videosunda Beyoncé deniz kenarında güneşlenirken ve okyanusta vakit geçirirken görülüyor. Morning Dev, Beyoncé'nin 2024 yılında yayınladığı ve Billboard 200 listesinde zirveye çıkan Cowboy Carter albümünden sonra paylaştığı ilk yeni şarkı olma özelliğini taşıyor ve tabii ki de sizlerle buluşturuyoruz efsanevi isimleri. Yeni albümde geliyor demek ki Beyoncé'den. Bakalım, göreceğiz, dinleyeceğiz. Hepsini sizlerle buluşturuyoruz. Secret Dance bunun için burada.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası dans performansının Secret Dance şumasıyla devam ediyor. K-pop yıldızı Jennie, Polonya'da düzenlenen Opener Festival 2026'daki kapanış konserinde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Blackpink yıldızı henüz yayınlanmayan 3 yeni şarkısını ilk kez canlı seslendirdi. Yaklaşık 1 saat süren ve 17 şarkıdan oluşan performansında ağırlıklı olarak Ruby albümünden parçalar seslendiren Jennie, ayrıca The Weeknd'le

anlattığı dance pop parçası Lock It Down'un yanı sıra duygusal Heaven ve yaz aylarından ilham aldığını söyledi. Less Than A Lover'la ilk kez aynı konserde dinleyiciyle buluştu. Yeni şarkıları tanıtırken seyircilere seslenen Jennie,

vermiş oldu. Bir albüm daha gelecek Jenny'den. Bakalım bu sene birçok kişiden, birçok yıldızdan yeni albümler dinledik. Hepsini sizlerle buluşturuyoruz. Dance FM bunun için var.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları.

0: Etiketlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance Show'umuzu ile devam ediyor ve duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz bilgilerden bahsedeceğim şimdi. Bir araştırmaya göre hamilelik döneminde yaşanan yoğun stres ve tartışmalar erken doğum riskini artırabilir ve anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilermiş. Yunanistan'daki bir tavernada turistler 6 numaralı masaya oturtulmuyor. Çünkü masanın sandalyesi yıllardır mekanın kedisine ait kabul ediliyor ve işletme çalışanlarından müdavimlere kadar herkes bu konuda aynı fikirde. Ayılar doğanın en ilginç ve zeki memelileri arasında yer alır. Bazı ayı türlerinin uzun süre hareketsiz şekilde oturarak çevrelerini dikkatle gözlemlediği görülmüş. Araştırmalara göre yalnızca 2 gece yetersiz uyku almak kişinin kendisini gerçek yaşından yaklaşık 4 yıl daha yaşlı hissetmesine neden olabilir. Araştırmalara göre ilişkilerinde ilk 5 yılı geride bırakan çiftlerin birlikte 20 yıldan fazla kalma olasılığı yaklaşık %70'tir. Araştırmalar çocukların annelerin en büyük stres kaynağı olmadığını gösteriyor. Asıl stres kaynağı ise çoğu zaman eşleri olabiliyor. Bir araştırmaya göre araçlarının içini düzenli ve temiz tutan kişiler arabaları daha dağınık olanlara kıyasla daha sağlıklı ve başarılı ilişkiler kurma eğilimi gösteriyor. Araştırmalar zeki kişilerin daha dağınık çalışma ortamlarına sahip olabildiğini, gece geç saatlere kadar uyanık kalma eğilimi gösterebildiğini ve günlük konuşmalarında küfürlü ifadelere daha sık yer verebildiğini öne sürüyor. Araştırmalar kırmızı et yerine bitki kaynaklı proteinlerin tercih edilmesinin demans riskini yaklaşık %20 oranında azaltabileceğini göstermekte. Çalışmalar bir bitkinin bulunduğu odada ders çalışan öğrencilerin dikkat seviyelerinin ortalama olarak daha yüksek olabildiğini ortaya koyuyormuş. Hangi bilgiler aklınıza kaldı bilmiyorum ama bunlar böyle hayatla ilgili ufak tüyolardı. Sizlere bahsetmek istedim ve daha konuşacağımız çok konu var. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 10 Temmuz'u gösteriyor. Yine bir hafta sonuna doğru yaklaştığımız o tarihteyiz. Bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlik var adamızda. Ben bütün etkinliklere Gişe Kıbrıs üzerinden göz atıyorum, bakıyorum, biletlerimi Gişe Kıbrıs'tan satın alıyorum. Çünkü adadaki en iyi etkinlikler Gişe Kıbrıs'ta. Benden bir tavsiye olsun. Ve Secret Dance bir saat boyunca daha sizlerle.

ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999. Bike. Always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance şu hızıyla devam ediyor. Herkes Norveç'i övüyor. Neden? Dünyanın en başarılı ülkelerinden biri bu Norveç. Yolsuzluk dünyanın en düşük seviyelerindedir. Norveç uzun yıllardır dünyanın en şeffaf ülkeleri arasında yer alır. Hukuk sistemi bağımsızdır. Yargıya duyulan güven ülkenin en güçlü temellerinden biridir. Norveç hapishanelerinde amaç sadece ceza vermek değil, insanları topluma yeniden kazandırmak. Devlet üniversitelerinde eğitim uzun yıllar boyunca ücretsizdi. Bugün de pek çok program Avrupa standartlarına göre erişilebilir durumda. Petrol gelirlerinin büyük bir kısmı gelecek nesiller için devlet varlık fonunda değerlendiriliyormuş. Janta yasası, kendini başkalarından üstün görmemeyi teşvik eden kültürel bir anlayışmış. Doğa ile iç içe yaşam Norveç kültürünün en önemli parçalarından biri. Kamu kurumlarına duyulan güven Norveç'in en güçlü sosyal sermayelerinden biri olarak gösterilir. O yüzden Norveç bu kadar övgüye layık bir ülke. O yüzden dünyanın en mutlu ülkelerinden

yönetimle yönetilse her yer Norveç gibi olur. İlla uzaklara gitmeye de gerek kalmaz ve yeni nesiller de kendi ülkelerine bağlı ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürür. Bakalım ilerleyen yıllarda ne göreceğiz, neler duyacağız? Hepsini burada konuşuyoruz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance şovumuzuyla devam ediyor. Şimdi ülkemizi daha iyi bir yer yapacak 10 basit fikirden bahsedeceğim. Böyle yetkililere duyurulur. Gölgeye göre otopark. Arabayı bırakırken hangi yerin daha uzun süre gölgede kalacağını gösteren ekranlar olsa yazın hayat çok kolaylaşırdı. Trafik ışıklarında geri sayım halkası. Işığın ne zaman değişeceğini tek bakışta görmek hem sürücüler hem yayalar için daha rahat olurdu. Banklarda çanta askısı. Çantayı yere koymak zorunda kalmazdık. Islak şemsiyeler yüzünden yerler kaygan olmazdı, şemsiye kurtarma istasyonu olsaydı. Market arabalarına telefon tutucu, alışveriş listesini takip etmek çok daha kolay olurdu. Tuvaletlerde temizlik durumu son ne zaman temizlendiğini görmek güven verirdi. Restoran menülerinde acı seviyesi. Sipariş vermeden önce acılık seviyesini görmek faydalı olabilirdi. Asansör doluluk göstergesi. Kapı açılmadan içeride ne kadar kişi olduğunu görmek beklemeyi kolaylaştırırdı mesela. Hastane bekleme süresi. Muayene sırası yaklaşık kaç dakika kaldığını görmek stresi azaltırdı. Özellikle bizim devlet hastanelerimizde ihtiyacımız olan bir durum bu. Radyonuz Dance FM'desiniz. Biz de sizin hayatınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Motivasyonunuzu, enerjinizi artırarak bu frekansta sizlerle buluşuyoruz. Secret Dance devam ediyor.
3: Does my hair look beautiful?

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in ve koca bir haftanın sonuna geldik. Tabii ki de önümüzdeki hafta 16-18 arası bu frekansta buluşmaya devam edeceğiz. Sizlere şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: ki.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

FM.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. Geçmişten günümüz hitlerine uzanan bu müzik yolculuğunda adanın iki duayen DJ'i kabinde. Barış Bulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Retro Express.

0: süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance F.

FM.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

envivariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: kazanma bol.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKA Süpermarket.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Real.

haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

XFM.

0: Release the sound.
1: Dance FM.
2: No se puede, Cisgo.